dogbenu so remeto mitole da kuno zangbe ejae gawe me jegeneme do khodonu wekete miton radio fraternite yo yedie nu konu konton jilda so zinsudo me to yeme.